kimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, ya Kuddus. Sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı. Sensin kimsesizlerin dayanağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar. Sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben
acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen Samet'sin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya bari, ya bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya musavvir, ya musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım.
kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya kabıd, ya basit, ya kabıd, ya basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafid, ya Hafid, öyle Hafidsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle Hafidsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hâre, hâre küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözleri.

0: Ya Hakem, ya Hakem. Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim. Gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur. Senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir, koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar, ufuklar senindir, koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar, yakınlıklar sendendir, koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, Ya Mukit, sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma.
1: Ya Hasib, Ya Hazim, emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez.
0: Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, Ya Celil, senin celalin zatındandır. Başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir. Sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir. Görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, Ya Kerim, Ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, Ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, Ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini. Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü, nazarında tut güzelliğimi. Ya Vacid, ya Vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana ait. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni.

يا مقتدير يا مقتدير senin kudretine sınır çizilmez çünkü kudretine aczin zerresi değmez senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz senin kudretine göre her şeyde bir şeyde fark etmez sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın toprakta bırakma beni sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin. Ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim, dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder, dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim. Sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum. Sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an. Senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar. Seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmet

ile görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de, arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da, çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahını aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. cemalinle iltifat et bana, refetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir, mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir, hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir, isyanda da itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir, sustuğumda da konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir, hayatımda da ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım, başka kapı yok ki çalayım, yanına al beni. Ya Zülcelal vel İkram, ya Zülcelal vel İkram, keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam, en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez, ihsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor, kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nestaîn, İyyâke nestaîn. Ya Muğni, ya Muğni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani, sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem, hakim sensin. Men eyle, bana verme, neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar. Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis. Yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, Ya Reşid, Ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, Ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.

kandırırlar. Dinim İslam'dır, haktan ikramdır, imanım kandır, elhamdülillah. Dinim İslam'dır, haktan ikramdır.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
1: Türkmen FM radyosundan siz kıymetli dinleyenlerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Şimdi de haberleri dinliyorsunuz. Başbakan Ali Fahri Zeydi, Amerika'nın Irak Maslahat Güzarı Joshua Harris'le iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde işbirliğinin güçlendirilmesi ve verimli ortaklığın genişletilmesi yollarını görüştü. Başbakan Ali Fahri Zeydi, Ulusal Hikmi Hareketi Başkanı Ammar ile Hekim'le de bir araya gelerek görüşme ve tutumların birleştirilmesiyle hükümet kabinesinin tamamlanmasının önemini vurguladı. Başbakan Zeydi, Norveç Başbakanı'na gönderdiği taziye mesajında Norveç Kralı 5. Harald'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle dost Norveç halkına başsağlığı diledi. Parlamento Başkanı Eyvet Elbusi, İletişim Bakanı Mustafa Senedde Bakanlığın altyapısının geliştirilmesi, internet ve iletişim hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik planlarını ele aldı. Parlamento 1. Başkan Yardımcısı Adnan Feyhan, Hesap Verebilirlik ve Adalet Kurumu'nun siyasi sürecin korunmasında önemli bir ulusal sorumluluk üstlendiğini belirtti. Sadikum Parlamento Grubu, Milletvekili Muhammed Ebu İsid'in grup üyeliğinin sona erdiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı, Zikar vilayetinde Garraf ilçesinde yaşanan güvenlik çatışmasında bir güvenlik görevlisinin yaralandığını, 9 şüphelinin yakalandığını ve silahlarla bir aracın ele geçirildiğini duyurdu. Federal Polis Komutanlığı, Bağdat'ta farklı kanun maddeleri kapsamında aranan 14 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Altınköprü Nahiyesi Suçla Mücadele Şubesi ekipleri, motosiklet hırsızlığı konusunda uzmanlaşmış ondan fazla hırsızlık gerçekleştiren bir çeteyi yakaladı. İçişleri Bakanlığı, Dora olayları kapsamında 4 kişinin gözaltına alındığını, olayla bağlantılı bazı kişiler hakkında adli yakalama kararları çıkarıldığını ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin uluslararası topluma, İsrail'in Suriye yönelik saldırılarına son vermek için mevcut tüm imkanları kullanma çağrısında bulunduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın Porto Rico, Guam ve ABD egemenliği altındaki diğer bölgelerin yanı sıra Amerikan toprakları listesine dahil etti. Amerika Başkanı Trump, Rusya'ya yönelik ilave yaptırımları ve uygulanmasına gerek görmediğini belirterek Moskova'nın Hürmüz Boğazı konusundaki tutumunu övdü. Nepal İçişleri Bakanlığı, ülkeyi etkisi altına alan şiddetli sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 547'ye yükseldiğini duyurdu. Değerli dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق جوشوا هاريس سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسعة الشراكة المثمرة بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد لرئيس تيار الحكم الوطني عمار الحكيم أهمية توحيد الرؤى والمواقف واستكمال تشكيلة الحكومة. الزيدي يعبر في برقية التعزية التي بعثها إلى رئيس وزراء مملكة النرويج يوناس غار ستورا عن تعزيه إلى الشعب النرويجي الصديق بوفاة ملك النرويج هارالد الخامس. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يبحث مع وزير الاتصالات مصطفى سند خطط الوزارة لتطوير البنى التحتية وتحسين خدمات الإنترنت والاتصالات. النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان يؤكد أن هيئة المساءلة والعدالة تطلع بمسؤولية وطنية مهمة في حماية العملية السياسية. وزير المالية فالح الساري يؤكد أن مشروع الموازنة سيقدم إلى مجلس الوزراء ضمن التوقيتات ونتجه لإقرار أول موازنة للأداء والبرامج. كتلة الصادقون النيابية تعلن إنهاء عضوية النائب محمد أبو العيس من الكتلة. وزارة الداخلية تعلن إصابة منتسب والقبض على 9 متهمين وضبط أسلحة وعجلة إثر اشتباك أمني في قضاء الغراف بمحافظة ذي قار. مفارز شعبة مكافحة جرائم ناحية ألتون كوبري تعتقل عصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية وتنفذ أكثر من 10 عمليات سرقة بأسلوب إجرامي مبتكر. قيادة الشرطة الاتحادية تعلن إلقاء القبض على 14 متهما وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد. مصدر أمني يعلن ضبط عصابة لتجارة الأعضاء البشرية في المدينة القديمة بمحافظة النجف. وزارة الداخلية تعتقل 4 أشخاص وتصدر مذكرات قبض قضائية بحق عدد من المتورطين ومواصلة ملاحقة الآخرين. جهاز الأمن الوطني يعلن اعتقال شبكة مكونة من 61 متهما في أكبر عملية تزوير لملف الأراضي بمحافظة المثنى. المندوب الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز يؤكد أن تركيا تدعو المجتمع الدولي إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لديه لوضع حد للهجمات الإسرائيلية على سوريا. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: تركمان FM كارتك فريكانسımız 90.1.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
3: Türkmen FM sızınla.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Günaydınlar, mutlu sabahlar efendim. Yepyeni bir haftaya, yeni bir sabaha merhabalar diyelim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her şeyin güzel olacağı bir hafta. Umut dolu, şans dolu, bereket ve hayır dolu bir hafta hepimiz için başlar. Bugün yine Türkmen FM'de ben sizlerle birlikteyim. Günü birlikte başlatıyoruz efendim.

Efendim, güzel bir güne başladı. Güzel şarkılar, türküler, A'dan Z'ye her şey, ama her şey hazır. Gün başlıyor dedik. Güzel şarkılar, türküler hazırlandı. Bizim için gün başlıyor. Peki sizler için kaçta uyandınız bugün? Hadi bakalım cevap verin. Ben bugün saat yine lanet olsun 6'da uyandım. Ne gerek varsa ben de bilmiyorum ama 6'da uyandım. Uykum geliyor. Sesimden anlayamazsınız ama gerçekten uykum geliyor. Bugün 6'da uyandım. Kendimi bir tık yorgun hissediyorum ama bu mikrofon karşısına geçince tüm enerjim bir anda değişiyor. O yüzden program vermek bana iyi geliyor. Enerjimi yükseltiyor. Siz kaçta uyandınız? Ben de bu saatte uyandım. Nedenini bilmiyorum ya da hala uyanamadım. Ya da çayım kahvem elimde. Sizi dinliyorum. Araçtayım. Bir yere yetişmem gerekiyor. Şu anda araç kullanırken sizi dinliyorum diyorsanız ya da dünyanın herhangi bir yerinden bizi sitemiz yoluyla dinliyorsanız ve ben şu durumda şöyle şöyle şöyleyim ve şu şekilde radyoyu dinliyorum diyorsanız yazın, telefonlarınızı, mesajlarınızı bekliyorum efendim.

Evet, güzel bir program. Bugün telefon bağlantılarımız olacak. Telefon bağlantılarımızdan önce şöyle bir hava durumuna göz atalım efendim. Bakalım bugün havalar nasılmış? Başkent Bağdat'la başlayalım. Başkent Bağdat güneşli bir güne merhaba demiş. İlerleyen saatlerde sıcaklık 45 dereceye kadar yükselecek. Kerkük 39 derece. İlerleyen saatlerde 42 dereceye kadar yükselecek. Musul 37 derece. İlerleyen saatlerde sıcaklık 42 dereceye kadar yükselecek. Telafer ise 35 derece. Güneşli bir güne merhaba demiş. İlerleyen saatlerde sıcaklığın 39 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Diğer taraftan Erbil ise 38 derece rüzgarlı bir güne merhaba demiş. İlerleyen saatlerde 41 dereceye kadar sıcaklık yükselecekmiş. Fakat hava durumunda bir değişiklik olacak. Rüzgarlı durumu bulutlu duruma dönüşecekmiş. Diğer taraftan Selahattin vilayeti şu anda parçalı bulutluymuş ve hava sıcaklığı 38 dereceymiş. İlerleyen saatlerde 43 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

0: Efendim, güzel mesajlarınız Facebook üzerinden gelmeye başladı. Programımızı paylaşmayı unutmayın. Şu anda telefon elimde. Ben de programımızı bazı sayfalarda paylaşıyorum bazı arkadaşlarla. Evet efendim, şimdi ne yapalım? Şöyle ilk mesajımız gelmiş bile. İshak kardeşimiz, günaydın Merve Hanım, nasılsınız? Manhattan'dan selamlar demiş. Hoş geldiniz efendim. Hayırlı sabahlar. Zeynep de gelmiş. O da bizlere kalpler yollamış. Evet efendim, bugün misafirimiz var. İki tane birbirinden değerli misafirimiz var. Birazdan telefon bağlantılarımız hazır olacak. Ama derseniz ki misafirlerimiz kimler bugün? Efendim, bugün edebiyatçılarımızdan, şairlerimizden sevgili Ertan İsmail Tuzlu'yu yayınımıza davet edeceğiz ve kendisiyle güzel bir sohbet edeceğiz. Hatta şu anda telefon hattımızda. Kendisine öncelikle bir günaydın diyelim. Alo.
1: Alo.
0: Günaydınlar Ertan Bey. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Günaydın herkese. Sizinle çalıştığınız emeğe günaydın.
0: Teşekkür
1: Bütün
0: ederiz.
1: Bütün Irak'ımıza günaydın. Türkmen elimize günaydın. İş başında olan herkese günaydın.
0: Hoş geldiniz efendim. Güzel bir enerjiyle geldiniz. Necelsiniz? İnşallah iyisiniz.
1: Allah'a şükür. Sizler iyi olun, biz de iyiyiz.
0: Allah razı olsun. Efendim, bizim sevilen edebiyatçılarımızdan, daha doğrusu Duz'un bağrından olan edebiyatçılarımızdan biri Ertan Bey. Bugün kendisinden horyatlar rica edeceğiz. Bir de öncelikle soracağız ki son günlerde neler yapıyor, nelerle meşgul? Bir soru alın kendisine. Efendim, nelerle meşgulsünüz son günlerde, neler yapıyorsunuz?
1: Vallahi doğrusu biliyorsun, ben bütün ses sanatkarlara şarkı söz vermekteyim.
0: Evet.
1: Yani Duz olsun, Erbil sanatçısı olsun, Kerkük'ün sanatçıları. İşte son çalışmalarımız da yani şarkı sözü yazırız.
0: Evet.
1: Klip halinde, klibe çekirik.
0: Emeğinize, kaleminize sağlık. Peki biraz kopya var mesela, en son şimdi elbizde olan bir çalışma ya da hazırlamak istediğiniz bir şey var. Birazcık kopya var Ertan Bey, bize merak ettik şimdi.
1: Vallahi var, inşallah çok çalışmalar var.
0: İnşallah. Teşekkür ederiz. Peki Ertan Bey, bugün bizler için ve dinleyicilerimiz için neler hazırladınız güzel kaleminizden?
1: Önceden biz sizden teşekkür ederiz. Bize bu fırsatı verdiniz. Sesimizi bütün dünyaya dağıttınız. Daha sonra şehir horiyatlar, bol bol şehir horiyatlar var. Armağan ederek hem sizlere hem seyircilere.
0: Efendim, sizi ağırlamak bizim için tabii ki şeref. Bizler sizlerle birlikte güzellik. Teşekküre hiç gerek yok. Başımız gözümüz üzerine, biz her daim hizmete. Peki Ertan Bey, şöyle yapalım. Ben mikrofonu tamamen size bırakırım. Sizin horiyatlarınızı eşitlerim. Ben aradan çekilirim. Buyurun efendim.
1: Tamam, memnuniyetle.

ne gevlimi kırginen, ne gözyaşım silginen, ben ölsem ne başa çal, ne de kara girginen, İgid ol hayattayken sen kadrimi bilginen.

yarışısında tek çıxar. Hər vasıftan ök çıxar. Gevlim belə yanır, xamir vur ekmek çıxar. Görmeyim varmağını, yadlardan durmağını, işin bilmeyen adam hed işler barmağını. İşin bilmeyen adam hed işler barmağını.

0: kimseye başa gümerem. Hiç kimseni sögümerem. Dünyanın gevlin kırırım, bəs gevlüvə də gümerem.
1: Allah, çok güzel idi.
0: Sağ olasın.
1: Çok güzel idi. Çok teşekkür ederiz efendim. Yani sabahtan bize iyi geldi. Bəs Ertan Bey, bir şey var. Biz devamını isteriz açıkçası. Eğer vaktiniz var ise. Estağfurullah.
0: Var var. Bol bol şiirler var inşallah.
1: Teşekkür ederiz. Peki buyurun, yine size bırakıyorum mikrofonu.
0: Sormayın, sormayın nereden öğrendim şiiri. İnan bu dert beni şair eyledi. Sormayın nereden öğrendim şiiri. İnan bu dert beni şair eyledi. Çocukken dost tuttum kendime kahri. İnan bu dert beni şair eyledi. Çok gece şiirimle dalgın sayağım. Geh mecnun misali, geh te nasağım. Gam kahir hasretten dostam, ortağım. İnan bu dert beni şair eyledi. Yalğızlık severim, yalğız dalarım. Karanlık odamdan bir zevk alarım. Usanmadan meylim şiire salaram. İnan bu dert beni şair eyledi. Göz açtım dünyada cefalar çektim. Gevlimin içinde kederi ektim. Gizli gizli bazen gözyaşı töktüm. İnan bu dert beni şair eyledi. Vallahi bu dert beni şair eyledi.

قاقاسان منجلندام قاقاسان bilirdim sevdamızı bir gün başa kakasan hiç Allah'tan korkmadım saldı beni akasan hak sırrımız bilmezdi demeseydi kakasan yarın bir gün ne üzden sen üzüme bakasan bir yan olsun bir içen bir yan olsun ne koyurlar görüşek ne koyurlar konuşak ne koyurlar kavuşak gidek kime danışak sevdamız bir yan olsun kes sesin de tut ağzın kes sesin de ben demeyeyim sen sele biz ne görmüşük hele bes koymam geçsin böyle felagin kes sesin de yarı say yarı bitir yarı say ben sana hiç kıymerem. Gevlimin ilk yarı say. Bes sen mene kıyısan. Ne sorup ne yarı say. Her diyendeyim, her diyendeyi varıram. Yüreğimi yarı say.

0: kaleminize sağlık, yüreğinize sağlık Ertan Bey. Bu arada mesajlar geldi. Birkaç mesaj var. Haz ederim onları da iletim size. Herkeslere ağzı var olsun. Kalemine sağlık. Salamlar gönderirler size. Bes bir gurbetçi kardeşimiz dedi ki, gurbetteyim. Gurbet dolu bir horyat ya da şehri var mı Ertan Bey'in? Var ise haz ederim eşitim. Ben de size sorum, o dinleyicimiz için böyle bir istekte bulunuyor, yurt dışında da. Böyle bir şiir ya da horiyatınız var ise kendisi için acaba okuyabilir misiniz efendim?
1: Tamam, olur.

0: öz yerim. Əkəcəğəm öz yerim. Qurbəti tapı etsəm, hədiyərəm öz yerim. Budarmağın gəlsin qurbəti olan bütün qardaşlarımızə.
1: Ağzınıza, yüreğinizə sağlık, teşekkür ederiz. Arkadaşımız da diyor, değerli şairimiz var olsun sizinle birlikte selamlarını, sevgilerini yolluyor. Çok mutlu olmuş. Biz de teşekkür ederiz.
0: Bizden de kendilerine selam.
1: Evet, bugün Tuzun Bağrı'ndan sevgili Ertan Bey bizimleydi. Ertan İsmail Tuzu gerçekten... şerleri, bilisiz, keza şarkı sözleri, birbirinden güzel eserleri var. Bugün vakit ayırdınız bize, güzel bir sohbet, muhabbet ettik. Çok teşekkür ederiz Ertan Bey.
0: Ne demek, biz teşekkür ederiz. Bütün saygı salamımız da sizin radyoda çalışan arkadaşlara.
1: Teşekkürler
0: efendim. Ve buradan sizin radyonuz vasıtasıyla da tüm Türkmen eline saygı ve salamım.
1: Baştan gözlerine çok teşekkür ederiz efendim. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. İnşallah birkaç kere daha sizinle telefonda sohbet muhabbet etmek fırsatı bularız. Kalemimize, yüreğimize sağlık.
0: Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz efendim. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Evet efendim, bugün ilk misafirimizi aldık. Şimdi bir şarkı arası verelim. Sonra sanırım ikinci misafirimizi de hemen programımıza ağırlayacağız efendim.

Nahide'nin dün çıkmış şarkısı efendim, sıcak sıcak taze taze biz de yayına verelim dedik. Şimdi bazı mesajlar var, okuyayım. Muhammed kardeşimiz Altınköprü'den herkese günaydınlar demiş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İshak da diyor ki ağzına yüreğine sağlık. Aslı Çakmakçı var olsun diyor. Fatım Diremen geldim. Cüneyt kardeşimiz de var olsun. Efendim biraz sonra yine bir misafirim olacak. Kendisiyle görüşeceğiz. Birkaç dakika içerisinde tahminim kendisini yayına bağlarız.

0: Güzel bir mani, yaram derindir, dedim Allah kerimdir. Çok güzel. Nahide'nin şarkılarını ben seviyorum. Sıcak geliyor. Bir de bizim lehçemize çok yakın olduğu için çok hoşumuza gidiyor, seviyoruz. Evet, bağlantımızı yavaş yavaş alalım mı Ali abi, ne dersin? Bir cevap versin bakalım. Biz de bu arada bazı konularımız var. Bugün sizlere güzel bir tarihi yapıdan bahsedeceğim. Ama önce telefon bağlantımızı alalım. Bakalım telefon hattımızda kim var? Kendisine bir alo diyelim ve günaydın diyelim. Riyaz Ağa bizler belki telefon hattımızda. Alo.
1: Alo, günaydın.
0: Günaydınlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz.
1: Elhamdülillah, sağ olun.
0: Ha, iyi olasınız. Efendim,
1: siz iyisiniz.
0: Biz de iyiyiz. Telefon hattımızda bugünkü ikinci konuğumuz, ikinci misafirimiz, değerli sanatçılarımızdan Riyaz Ağa var. Kendisiyle bugün güzel bir sohbet yapmayı düşünürük inşallah.
1: İnşallah.
0: Riyaz Bey, hemen sorum. Son günlerde bir çalışmamız, yeni bir mani ya da yaptığımız başka işler var mı sanatla ilgili? Bunu sorum, sonra sohbet muhabbetimize devam edelim.
1: Tabii yeni besteler yapmışız. Yeni sözler yakın zamanda. Hı-hı. Üç beste var elimde.
0: Evet.
1: Ama üstünde klibini de çekmişim. Bundan üç gün evvel çektim klibi. Gelen hafta için inşallah o da dağılı millete. İnşallah milletin yerine göre olur.
0: İnşallah. Peki ben. Yenge Manuz'un adı nerede o zaman?
1: Sevmeseydim keşke hemen düşmeseydim aşk hemen. Hı-hı. O kadar da. Basitayken.
0: Hayırlı olsun inşallah. Hep birlikte dinleriz o zaman. Riyaz Bey, klibi de hazırdı. Klibiyle birlikte yayınlayacağız anladığım kadarıyla.
1: Aynı.
0: Çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Hareketli bir manidi yoksa duygusal bir manidi, slow bir manidi?
1: Yok, hareketli bir manidi.
0: O zaman daha güzel. Hayırlı olsun efendim. Aynen. Peki hazır bu müjdeyi verdik şimdi. Biz de sizden acaba kısa da olsa bir iki mani isteyebilir, rica etsek efendim. Uygunysa size.
1: Uygundu. Armağan olsun. Bütün bizi izleyenlere, dinleyenlere. Hı hı. Her halden olsa Türk mayalından.
0: Kesinlikle.
1: Biz
0: buyurun.
1: Biz de hizmetkarız.
0: Estağfurullah.
1: Bu okuduğum değerli Üstad Akil Zahal oğlu. Hı-hı. Aynı vakitte sanatkardı ve bestekardı ve şairdi
0: evet.
1: De.
0: Evet. Saygı selamlarımız özüne.
1: Saygı selamımız özüne buradan. Ha, bir parça okum.
0: Buyurun lütfen.
1: Bu yenge bestede.
0: Buyurun lütfen.
1: Her gece yuxumda mən görürəm səni, səndən başqa gözüm

حسرتم اختم يحسن ودرد ودم يا من واختم ماني اغلى بالصان.

0: Yüreğinize, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz efendim.
1: Teşekkürler.
0: Çok
1: Sağ olun
0: güzel
1: Aziz.
0: geldi bu
1: Eyvallah.
0: güzel sabahta. İyi ki katıldınız. Ben sizden bir şey daha rica etmek isterim. Eğer bu son manevizi, sürprizini bozmayacağıysak tabii ki kısa bir parçasını dinleyebilirdik. Çünkü merak ettik bakalım hangi mani bizi bekleri birkaç gün sonra piyasada olacak.
1: Onu istedim yani bir şey edeyim özünü diğer
0: Sürpriz
1: mufaca
0: olarak.
1: kim edeyim özünü sürpriz
0: Tamam,
1: olsun tamam
0: tamam, tamam. O zaman başka bir mani
1: aynı
0: isterim.
1: başka bir mani inşallah okarım aynı değerli şairimiz Ustad Ertem Duzu'dan
0: Evet.
1: bitirem özünü tezcihinden ve
0: İnşallah.
1: dinletirim sizi özünü.
0: Buyurun.

La göreydim bütün alemden başka sana canımı vereydim yokumda.

0: Armağan olsun
1: Ağzınıza, yüreğinize sağlık efendim. Bu güzel sabahımızı daha da güzelleştirdi bu güzel maniler. Şimdi,
0: size. Ben hizmetten hizmetkarım.
1: estağfurullah. Efendim, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. İndiden yengi menümüz hayırlı, uğurlu olsun inşallah.
0: Sağ olun.
1: İyi izlenmeli, iyi dinlenmeli olsun. Daha güzel çalışmalar gelsin belkileri. İnşallah
0: Teşekkürler,
1: ilerleyen
0: sağ olun.
1: günlerde. Efendim, biz yarın size hoşça kalın o zaman. Allah'a emanet olun. Demek istediğiniz
0: Size
1: son bir
0: hoşça
1: şey
0: kalın,
1: var
0: sağ olun.
1: ise, burada bu arada mesajlar güzel geldi. Herkeslere ağzına sağlık, var olsun. Emeğine sağlık diler. Ben de bunu iletim sizlere. Arkadaşlarımız buradan yazdırlar bana.
0: Sağ olun, sağ olun. Memnun oldum bütün buradan izleyenlerden, yaşayanlardan bizi. Allah razı olsun. Kalın sağlıkta.
1: Allah sizlerden de razı olsun. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Evet efendim, bugün konuklarımızdan bir diğeri ise sevilen sanatçılarımızdan Riyaz Ağa'ydı. Birinci konuğumuz biliyorsunuz Duz Hurmatının Bağrı'ndan çok sevilen şairlerimizden Ertan İsmail Tuzlu'ydu. İki misafirimiz de iki konuğumuz da sabahımızı daha güzelleştirdiler. Haftanın ilk günü, haftaya başlıyoruz. Daha enerji dolu başlamamızı sağladılar. İkisine de çok teşekkür ederiz. O zaman güzel bir şarkıyla programımıza devam edelim.

sevilir, bir güzel sevilir, uğruna dünya verilir. Çok sevilen şarkılardan, türkülerden bir tanesiydi. Biz konularımıza dönelim, bakalım bugün neler hazırladım sizler için. Tabii ki notlarıma göz atayım. Şimdi hepimiz, kuşlar hepimiz için başka şey ifade eder. Özellikle sesleriyle günümüzü başlatırlar, günümüzü güzelleştirirler. Kuşların ve birçok aslında hayvanın, böyle dememiz, doğamızı güzelleştirme özelliği var. Onların da doğada bir görevi var. Fakat ben bugün sizlere Osmanlı döneminde güzel bir, nasıl derler, güzel bir adet olan bir şeyden bahsedeceğim ve bu adetimiz kuşlarla ilgili olacak. Bakalım beğenecek misiniz?

sen de bir gün. Şimdi bir taş düşünün, bir yapıyı yapıyorsunuz, bir binayı yapıyorsunuz. Taş yaparken binayı kırıldı veya zamanla taş kırılmaya başladı. Onu kuş sarayına çevirdiğinizi düşünün. Nasıl diyeceksiniz? Şöyle, Osmanlı döneminden günümüze uzanan güzel bir gelenek var. Hayvanlara verilen değerleri aslında bu gelenek göz önüne seriyor. Şimdi yapıların üzerinde bulunan taşlar kırıldığında veya yıllar içerisinde zarar gördüğünde kuşların barınabileceği küçük yuvalar yapılıyormuş. Buna da kuş sarayı adı veriliyormuş. Yani çok minyatür bir yapıdan bahsediyorum sizlere. Bu hem kuşların korunması, soğuk havalarda barınmasını sağlıyormuş, hem de o yapıya bir güzellik veriyormuş. Tarihte eserlere baktığımızda birçoğunda aslında küçük minyatür böyle sarayları görüyoruz ya, onlar tamamen kırılan taşın hem daha güzel görünmesi için hem de hayvanların barınması için yapılan minyatür saraylarmış. Ve gerçekten bakın, saray diyorum ya, şekli de öyle aslında. Küçük bir saray gibi işliyorlar kendisini. Böyle balkonu yapıyorlar, bir kapı yapıyorlar, iki pencere yapıyorlar. Çok güzel bir şekilde. Yani bunu işlemek için özel bir zaten sanatkar varmış. Bugünkü tarihi bilgimiz böyleydi. Ben Osmanlı mirasının en zarif ayrıntısı olarak bunu gördüm. Sizinle paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir.

Evet. Efendim devam ediyoruz. Gününü yeni başlatanlar, günaydınlar, mutlu sabahlar sizlere. Enerjiniz nasıl? Ya bir sabah kalkasan, eğer horyat dinleyesen, mani dinleyesen enerji nece yerine gelmez. Yani doğru adrestesiniz bence. Enerjinizi toplamak için, güne, haftaya güzel başlamak için en doğru adrestesiniz 90.1 frekansındasınız. Kerkük'ten sizlere sesleniyoruz efendim. WhatsApp yoluyla mesajlarınızı bekliyoruz. Telefon numaralarımız 0770 131 34 61. Bu numarayla bizlere efendim mesajlarınızı iletebilirsiniz. Biz de mesajlarınızı, düşüncelerinizi, görüşlerinizi, fikirlerinizi merak ediyoruz.

Evet, tarihte bugün bakalım neler varmış. Bugün efendim Osmanlı'dan gittik. Madem bugün tarihler 29 Ağustos gösteriyorsa 29 Ağustos 1855'e bir kısa yolculuk yapalım. Ne dersiniz?

şekilde not düşünmüş. Yani şöyle mi desek, kısacası aslında işin şu yanından bakmak lazım. Şimdi WhatsApp çok aktif kullanılan bir uygulama. Yani WhatsApp'ın atası olarak görünüyor aslında Telgraf. Öyle diyebiliriz. Tam aynı işlemi görüyormuş çünkü. İşte tarihte bugün de bugün bu bilgi vardı.

Evet, geçelim diğer konumuza. Bugün komik bir başlık hazırladım sizlere. Şimdi burçların sevdiği şeyler, hani dedik ya sinir olduğu şeyler, yapmak istediği falan filan. Bugünkü başlığımda burçların sevdiği şeyler. Hazırlayın kendinizi. Şarkıyı biraz daha dinleyelim. Hemen burada olacağım sonra.

Evet, bugünkü konumuz burçların sevdiği şeyler. Koç burcu macera, hız, rekabeti seviyormuş. Kesinlikle katılıyorum. Boğa burcu güzel yemek, konfor, alışverişi, öyle mi boğalar? İkizler sohbet, eğlence ve işkolikmiş. Buna da katılıyorum. Yengeç aile, ev, nostalji. Aslan ise ilgi, gösteriş, övgü. Buna da katılıyorum. Başak, düzen, temizlik, plan yapmak. Bu gerçekten böyle, çünkü benim yükselenim Başak. Tam bu hissiyat var. Akrep, gizem ve sırları seviyormuş. Çok tuhaf. Yay, seyahat, özgürlük, macerayı çok seviyormuş. Kova, yenilik, teknoloji, özgürlük. Yemin ederim katılıyorum. Tane tane katılıyorum hem de. Doğru diyor, kesinlikle. Diyor ki balıkta müzik, hayal kurma çok çok severmiş. Peki hangisi doğru sizce? Yazın bakalım. Kimin burcu doğru? Ya da ben bunu eklemek istiyorum. Hayır, bu özellikle fazla canım demek istiyorsanız, hadi yazın bakalım. Bekliyorum.

Evet, şöyle mesajlara göz atıyorum ben de yavaş yavaş. Bir istek olmuş, bilmiyorum belki de veririz, söz veremeyeceğim. Ekleriz playlistimize, neden olmasın. Kim bize isteğini yollamıştı? Mustafa Aslan diyor ki, Merve Hanım bir Ahmet Tuzlu rica etsem. Var olun, sağ olun demiş. Tamam, Ahmet Tuzlu olabilir. Ben ekliye. Ha, verdik doğru. Programın öncesinde verdik. Başka bir şarkı versek sana, sıradaki şarkıyı armağan etsek, böyle bizim gönlümüzden, playlistimizden sana özel olsa olur mu? Ama istediğin başka bir şarkı da varsa yaz. Bir de radyoyu gün boyunca dinle, mutlaka Ahmet Tuzlu senin için özel olarak ekleyeceğim. Söz Mustafa.

Evet, çünkü gözlerine ayarım, gözlerine hayranım. Mabel abi, ne yapıyorsun sen ya? Bütün şarkılar güzel söylenmez. Bir de çünkü kelimesini öyle bir tuhaf diyor ki ister istemez oraya odaklanıyorsun. Diyorsun ne diyor, tam olarak orta ne diyor. Çok çok iyi kullanıyor. Evet arkadaşlar, bir Usame arkadaşımız yazmış ki Kerkük'e gelmeyin, hava çok sıcak. Katılıyorum ama gelin, sıcaklığı, insanların sıcaklığı da aynı şekilde. Buradaki sofralar, buradaki dostluklar, buradaki samimiyet hiçbir şehirde yok, iddia ediyorum bunu. Çünkü çok seviyorum Kerkük'ü. Siz yine de gelin, havanın sıcak olmasına aldanmayın. Usame kardeşimiz kendine göre haklı olabilir ama gülü seven dikenine katlanır. Seviyorsan şehrini, sıcağına da dayanacaksın, başka durumlarına da dayanacaksın. İkisinden de fedakarlık yapacaksın. Esra Yunus diyor ben yazı seviyorum. Arkadaşlar ne oldu, öyle bir şey mi başlattık biz? Mesajları mı kaçırdı? Esra da bizlere Kifri'den yazıyor. Herkes yaz seviyor mu? Gerçekten seviyor musunuz? Sabah geldiğimde fark ettim işe. Sonbahar başlamış, yapraklar hafiften sarardı, dökülmeye başlayacak yine. İlkbaharın güzelliği, sonbaharın güzelliği eşsiz. Şu iki mevsim dünyanın en değişilmez mevsimlerinden bir tanesi. İlkbahar tamamen yenilik, umut dolu. Sonbaharda artık yeni bir sayfanın başlangıcı için her şeyin bittiği gibi hissettiriyor. Yani sanki bitim noktası, bitti artık. Yapraklar dökülüyor ve yeni filizler vermeye başlayacak. Yeni bir döneme hazırlık içerisine giriyor aslında. Böyle bakmak çok farklı bir açı. Esra diyor ki abla, efendim neden öyle yazmışsın abla? Efendim Esra'cığım, buyur, hoş geldin. Sefalar getirdin.

Nazlar Ahmet, günaydın canım benim demiş. Hoş geldin, sefalar getirdim. Bu arada ben mesaj atmak istiyorum, ya aramak istiyorum. Hemen hemen telefonlarınıza 0770 131 34 61 diye yazıyorsunuz. Beraber sohbet muhabbet ediyoruz. Şimdi bugünkü film repliğimiz Yıldızlar Arasında filmi. Ona baktınız mı hiç? Gerçekten çok güzel bir film. Daha öncesinde önermiştim sizlere. Bugün de repliğini sizlerle paylaşacağım ama önce güzel şarkımızdan biraz dinleyelim.

Hüsame diyor ki ama Kerkük'teki sıcaklık normal değil. Sanki ultraviyole ışınları gibi. Katılıyorum. Evet haklısın ama gülü seven dikenine katlanır dedik. Bu arada Esra diyor ki ben Başak Burcu'yum. Evet hepsi doğru. Diğer taraftan da İshak diyor ki Balık Burcu'yum. Hayır doğru değil. Tartışmalı şimdi ortam. Herkes kendi doğrusunu yazsın. Doğru olan ne size? Sizin sevdikleriniz ne? Bakalım beraber öğrenelim. Esra da diyor ki ama Kerkük candır ya. Noktayı koymuş. Gerek kalmadı bana.

Evet, şimdi bir ilginç bilgi paylaşmak istiyorum sizlerle. 1768 yılında yeryüzündeki Antarktika hariç tüm kıtalara ayak basan ilk insan olan Kaptan Cook yolculuğa başlamış.

Evet, buradan da yad edelim ya güzel beşirimizi, sevgi selamlarımızı, hürmetlerimizi yollayalım. Türkmen eline tek tek efendim hepsine hürmetlerimizi, sevgilerimizi yolluyoruz. Güzel Kerkük'ten, güzelim radyomuzdan.

Ben bugünkü film repliğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yıldızlar Arası filmine bakanlar bu repliğin aslında ne kadar anlamlı olduğunu bilecektir. Film repliği şöyle: çocuklarını tekrar görmek ile insanlığın geleceği arasında seçim yapman gerekebilir. Gerçekten çok aksiyonlu bir film, bakmanızı öneririm. Baktığınızda bu repliği daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. Aslında filmi başlatan cümle diyebiliriz, macerayı başlatan cümle diyebiliriz.

Evet, şimdi ne yapalım? Bir orta şarkı ya da bir duygusal şarkı rica edeyim Alev'den. Duygusal olmasın ya. Güzel bir, nasıl desem, şiir mi desem, söz mü desem, öyle dize desem daha iyi bence. Ama okuyacağım onu, çok güzel böyle. Güzel bir şarkı isteyeyim ben de. Usame diyor ki, Kerkük için canımızı bile feda ederiz kesinlikle. Bir de emoji koymuş, gözü dolu böyle kalpler. Bir an önce gurbette olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz inşallah gelme fırsatı bulur. İnşallah gelirler aileleriyle, güzel zamanlar, dostlarıyla, akrabalarıyla, sevdikleriyle. En önemlisi yaşadıkları ve büyüdükleri yerde zaman geçirme fırsatı bulurlar diyelim kendilerine. Evet, ne yapalım şimdi? Şarkımız sanırım hazırlandı. Bugünkü dizemiz şöyle. Ey zatından bir haber sevgili, ey ay parçam, ey ciğer parem. Şanın gülleri, zatın ise beni mest eyler.

bu şarkılar böyle ses fullenip dinlenir. Ben sesimi indireyim. Kendi sesime sıra geldi. Efendim Mustafa Tisini gelmiş. Diyor ki günaydın. Herkese günaydınlar. Mutlu sabahlar. Hoş geldin Mustafa. Nasılsın? İnşallah iyisin. Sana da mutlu ve hayırlı sabahlar. Sinan Özen isteği var. Belki de yer veririz. Söz veremem. Tamam. Ali abi diyor ki tamam verelim. Kırmayalım. Efendim yavaş yavaş programın sonlarına doğru geliyoruz. Ama ben şöyle bir jest yapacağım. Birkaç dakika daha yayında kalacağım sizler için. Güzel şarkılar istiyorsanız mutlaka yazın. Seyircimiz de şu anda çok aktif çünkü. Kapatmak istemiyorum şu dakikada. Başka bir şarkı aç. İçim kararmasın. Yo yo biz o moda girmiyoruz. Ama Barış abimize de bir şey söylenmez ya. Değil mi? Ama lütfen. Konu o olunca.

Evet, güzel şarkılardan bir tanesiydi. Şimdi bu hal hal dediğinde Ceylan gibi seker, böyle gözünüzün önüne Barış Manço'nun hareketi geliyor mu? Benim geliyor. Şimdi Şef Felah bize filmi özetlemiş. Diyor ki bu filmde Yıldızlar Arası filmde unutulmayan bir kare var. Diyor düşünsene, gidiyorsun bir gezegene, zaman o gezegende başka akıyor. Örneğin orada geçirdiğin bir dakika dünyada yaklaşık 43 güne denk geliyor. Yani birkaç saatlik bir görev için gidiyorsun ama dünyada yıllar geçiyor. Filmi bizim için özetlemiş. Evet, yani düşünsene, bir babasın, çocuğun çok küçük, tam da böyle film gidiyorsun işte, birkaç saatlik görev. 4 saatlik bir görev ve kızının yaşlandığını görüyorsun döndüğünde. Çok güzel bir film, öneriyorum, lütfen bakın. Şimdi Sinan Özen isteğimiz vardı, onu dinleyelim.

Evet, günaydın. Hoş geldin stüdyomuza. Sevgili meslektaşım burada kameraya sihirli dokunuş yapıyor. Teşekkür ederim. Günaydın. Sesli eşi dağın. Hoş geldin, sefalar getirdi. Siz görmüyorsunuz ama kamera arkasında çok yorgunlar, çok böyle işlerini güzel yapıyorlar, mükemmeller. Emeğinize sağlık, teşekkür ederim. Daha güzel çıkartılmanı zayıf edebildim. O imkansızdı. Bütün her şeyi yaptım, o imkansız. Teşekkür ederim. Evet, ara sıra hoş arkadaşlarımıza şarjı dağın.

Ben telefonumda çok notlarımı alıyorum. Yani telefonum not dolu. O günün bütün notları. O yüzden de sürekli telefonuma bakıyorum. Halbuki az önce rejide o kadar güzel bir tempo, o kadar güzel bir hareketlilik vardı ki. Keşke o anı şöyle bir çekebilseydim ama çekemedim. Menden gitti. Ne derin olsun. Ama ben size anlatayım. Şimdi rejide olan sevgili meslektaşlarım ve arkadaşlarım çok hareketli bir şekilde böyle günün enerjisi, neşesini toplamışlardı. Benim de çok hoşuma gitti. Rejide kimler var? Ali abiye şimdi biri demiş ki Ali Bey böyle güzel emojiler yollamış, istediği şarkıyı verdi diye. Alican şu anda kumanda masasında. Bu sözü fazla uzun zamandır kullanmamıştım. Tabii ki Vesim Koçak, ünlü sanatçımız Vesim Koçak. Diğer taraftan da ben isimleri şu anda unuttum. Murat arkadaşımız değil mi? Hayır. Mustafa, özür dilerim. Mustafa kardeşimiz de buradaydı. Enerjileri çok yüksek. Böyle stüdyoya da çok güzel yansıdı. Teşekkür ederim kendilerine.

0: Evet, bir telefon bağlantımız varmış, bekletmeyelim. Güzel seslerinizi duymak istiyorum bir an önce. Alo diyelim, alo.
1: Alo.
0: Alo, hoş geldin, günaydın, buyurun.
1: Günaydınlar.
0: Hayırlı sabahlar, nece sen?
1: Hayırlı sabahlar olsun sana, hayırlı sabahlar olsun bütün ilahiyatlara, bütün Türkmenlere.
0: Hoş geldin sen, teşekkür ederim. Adım nerede?
1: Ben İbrahim Anlasın, ben arkadaşımızdan da ama ben sarsı o eşitmemişim, bu birinci kere diyebilirim.
0: Haklısın, hoş geldin İbrahim Anlasın, nece sen?
1: Hoş bulduk, sağ olasın, iyi sarısın.
0: Sağ ol.
1: Çok sarsı ve eşittim, mutlu oldum. Dedim gerek arabadayım, dedim gerek sarsınım sahneden.
0: Aa, Allah razı olsun ya, çok teşekkür ederim. Şu anda arabada sen, arabanı sen kullanırsan?
1: Böyle.
0: O zaman dikkatli ol, bir dakika dikkatli ol lütfen. Fikrim sende kalmasın.
1: Sağ olasın.
0: Güzel telefonum var. Çok mutlu etti İbrahim annası.
1: Sağ olasın. İnan ben haziyetim hebele salamıyorum. Hebele sersin diye şeydim.
0: Başım gözüm üzerinesin. Emredesin.
1: Armağan olsun evvelen sana, sonra Ali Can'a, azizimize, sonra bütün Türkmenlere armağan olsun bu şarkı.
0: Eyvallah. Hangi şarkını istersen yeter ki emrele.
1: Valla koyarım özüm Ali Can'ın zavukuna.
0: Ali Can'ın zavukuna. Tamam. Baştan gözlerine emredesin. Çok olasın. Teşekkür ederim. Bu güzel telefonun için. Teşekkür ederim.
1: Bütün ile adetlerim.
0: Baştan gözlerine. Teşekkür ederim.
1: Sağ olasın. Allah'a emanet.
0: Sen de Allah'a emanet ol. Evet, çok teşekkür ederiz. Bu güzel ve samimi telefon için İbrahim annesine Allah saklasın özünü.

Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Mustafa kardeşimiz bir istekte bulunmuş, baştan göz üzerine. Diyor ki, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar dilerim. Mustafa Behlül ben. Ahmet Vacit'ten bir şarkı istiyorum. Neden olmasın? Hemen playliste ekliyoruz. Bu arada İbrahim annesi, sıradaki şarkıda bizden sana armağan olsun.

0: selam.
1: Bu güzel manimiz efendim İbrahim annesine armağan olsun. Yavaş yavaş ne yapalım? Programı sonlandıralım mı? İstek şarkınız kaldı mı? Son mesajları bir kontrol edeyim bu arada. Sanırsam kalmadı diye düşünüyorum. Ahmet Vacit kaldı. Evet. Ahmet Vacit'i de kısa bir dinleyelim, sonra karşınızda olalım.

Efendim, şimdi güzel bir mesaj var. Tam onu okuyordum ama iki güzel mesaj geldi. Şimdi sizlerle paylaşacağım. İshak arkadaşımız şöyle diyor. Merve Hanım, önceden size ve bütün radyo ekibine, sunucudan yöneticisine ve herkese teşekkür ederim. Çok olsa da bizim gurbette tesellimiz oldunuz. Merci herkese demiş. Diğer taraftan Usame Kahtan da şöyle bir mesaj atmış. Bakın bunu henüz yeni attı. Diyor ki, sabah 9'da uyandım. Aslında işe gitmem gerekiyordu ama canlı yayını izledim ve sizlerle birlikte kaldım. Bu durum hoşuma gitti. Kardeşim, eğer kendi işinse iyi yaptın, bizlerle kaldın. Ama umarım herhangi bir sorun yaratmaz bu senin için. Hoş geldin, sefalar getirdin. İyi ki geldin. Ne güzel güne sizlerle bu samimi mesajlarla başlamak. Tam diyorum bitireceğim programı, istekler gelmeye başladı bu sefer de. Ebru Gündeş'ten bir şarkı istemişler. Nazda Rahmet. Canım, ben de Ebru Gündeş'ten güzel bir şarkı rica etsem. Ben kaldım, mesajımı okuyun diye böyle emojiler falan yollamış. Okuyorum, mesajlar biraz geç görünüyor. Merak etmeyin, kimsenin hakkını yemem inşallah. Okumaya çalışırım, tekrar göz gezdiririm. Hatta bir Ebru Gündeş manisi eşidarık efendim.

Şimdi menümüz hazırlanırken ben de size hafiften şeyi, bu nasıl derler, Kerkük'ün bugünkü atmosferini anlatmaya çalışayım. Şimdi bugün Kerkük'te sabah mesela 6'da gün tam anlamıyla çıkmış değildi. Böyle hafif bir bulut hakimdi. 6.30'dan sonra artık bulutların güzelliği ve gökyüzünün mavisi görünmeye başladı. Hafif bir sıcaklık başladı ama yine de geçen günlere göre çok daha düşük bir sıcaklıktı bence. Saat günde mesela sanırım 9'dan sonra sıcaklık daha yoğun bir tempoda yükseliyor. Atmosfer böyleydi. Soranlar olmuş Kerkük'teki atmosferi. Böyle anlatabilirim ama size bir şey diyeceğim. Hafiften rüzgar başlamış esmeye. Hani yel diyerek ya. Yel hafiften serin esir ama. İnşallah anlatabildim yani bugünkü atmosferi.

Evet arkadaşlar, Nazlar demiş ki en sevdiğim şarkı Başım Gözüm Üzerine. Ben de bir şarkı istiyorum. Zeynep'ciğim biraz hızlı yaz. Mene yazıpsam ben de kaldım. Ben anladım, şarkı isteyip sen bizi vermemiş gibi. İndi anladım galiba, iş dolayısıyla diyorsun. Usam arkadaşımızın yazdığı sohbet doğrultusunda devam etmişsin. Evet. Kimi şarkısını istiyorum, istiyorsun bakalım yaz, biz de vermeye çalışalım. Zeynep bu arada dedi ki uyanır uyanmaz yapıştım telefona. Kimse var böyle etmen, herkes uyanır uyanmaz bakır yani, bunu etraf edin, kabul edin. Hepimiz böyle bir bağımlılıktayız. Hiçbirimiz bunu inkar edemeyiz. Gözümüz açılmır, beynimiz açılmayıp tam anlamıyla. Beynimiz açılmayıp derken nasıl? Hani güne tam anlamıyla odaklanmamışız. Ama hemen ne yapıyoruz? Telefona sarılıyoruz. Evet, şimdi Zeynep'in mesajını bekledim, yazmadı. Daha önce mesajlara da baktım, yazmadı. Ne yapalım, bu şarkıyı yavaş yavaş bitirelim efendim. Tamam diyor ki sizlerin gönlüce olsun. Olur, başım gözüm üzerine seçim madem bize bıraktı. Bizden sana özel bir mani armağan olsun o zaman. Efendim, zaman ayırdığınız için, izlediğiniz için, güzel mesajlarınız için çok çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın. Zeynep umarım sevdiğim çok güzel bir manidi. Bal böceğim, menden sana armağan olsun. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun, bizlerden ayrılmayın.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

FM gün boyu sizinle. 90.1 her anınıza eşlik eden ses Türkmen FM. Günün en güzel anıları Türkmen FM'de devam ediyor.

Men efendim her an ve her zaman sizinle. 90.1 Türkmen FM'le güne keyifle devam edin.

programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Alan FM gün boyu sizinle.
1: 90.1
0: her anınıza eşlik eden ses Türkmen FM. Günün en güzel anıları Türkmen FM'de devam ediyor.

ve her zaman sizinle. 90.1 Türkmen FM'le güne keyifle devam edin.

Su her an, her yerde seninle. 90.1 En iyi anılar radyoda başlar. Türkmen FM 90.1 Radyonu aç, ruhunu besle. Türkmen FM 90.1

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: FM gün boyu sizinle.
1: 90.1
0: her anınıza eşlik eden ses Türkmen FM. Günün en güzel anıları Türkmen FM'de devam ediyor.

FM Heron ve her zaman sizinle. 90.1 Türkmen FM'le güne keyifle devam edin.

0: Ben nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
3: Türkmen FM sızınla.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

zor olsa da yalnızmışız esasında. Hayat denen yolculukta sen gidince anladım, aydınlandım. Zor olsa da yalnızmışız esasında. Hayat denen yolculukta.

Seni övmüş beylerinin gaziler. Gören yiğit yüreğinden sızılar. Çark elinden çıkmış gibi pazılar. Altın vurma ister kolacem kızı.

Yüreğim acıdı yine bu sabah. Yokluğunun yassını yaşıyorum. Gözlerimden düşen her damla ömrümde ömür oluyor. Senden kalan acı kırıntılarımı yaşıyorum şimdi.

bakışlı sığınır. Aldın götürdün gülüşleri, karanlığa gömdün bakışlı sığınır. Aldın götürdün gülüşleri, ayrılık hem sana hem bana yakın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: ne nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen...

0: Hep bunlar yer sen o. Hep bunlar antin kuntin. Bak, bak, bak.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız. 89.9.

programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Radyosu her an, her yerde seninle. 90.1 En iyi anılar radyoda başlar. Türkmen FM 90.1 Radyonu aç, ruhunu besle. Türkmen FM 90.1

FM gün boyu sizinle. 90.1 her anınıza eşlik eden ses Türkmen FM. Günün en güzel anıları Türkmen FM'de devam ediyor. 90.1 günümüze güzel, gönlünüze ferah olsun Türkmen FM. 90.1 Türkmen FM her an ve her zaman sizinle. 90.1 Türkmen FM'le güne keyifle devam edin.

neden konuştuk? Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda karşılaştık ani.

ettim bugün. Saçların dağıldı mı? Saatlerce oynadım durdum. Sabah ilk düşündüğümdüm uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda karşılaştık ani.

0: biliyorsun ben kim.
1: Türkmen FM gün boyu sizinle.
2: 90.1
1: her anınıza eşlik eden ses Türkmen FM. Günün en güzel anıları Türkmen FM'de devam ediyor.
2: 90.1
1: Gününüze güzel, gönlünüze ferah olsun Türkmen FM.
2: 90.1
1: Türkmen FM her an ve her zaman sizinle.
2: 90.1
1: Türkmen FM'le güne keyifle devam edin.

her an, her yerde seninle. 90.1 En iyi anılar radyoda başlar. Türkmen FM 90.1 Radyonu aç, ruhunu besle. Türkmen FM 90.1

0: Var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar, böyle de yaşlanmaz.
1: Sen söyle ben aşkından yanmadın mı aslında?
0: Çok yol yürüdük beraber.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Hadi bay bay.
1: Bay bay.
0: Ben hiç uğramadım say.
1: Bay bay.
0: Yeni aşk mı tabii hay hay.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

sancı gitmez dedim kaldı gönül. Sen istedin ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim, en sonunda ben de sevdim şimdi.

Us.9. Türkmen FM'de yayınımız Türk Sanat Müziği ile devam ediyor.